0: aklıma yar gelir, feleğim şaşar. Öyle bir hasret ki içimden taşar. Bu gönül en fazla üç gece yaşar. Ecele bırakma, kimseye bırakma. Sen al canımı, sen al canımı.
1: Radyo Doğu Bayazıt.

restuna animin ce kalbi kondu, yine bulur huzuru kalbin, kaybettiğini.

Hayatta bazı şeyler olmasa da olur. Ama eğitim olmazsa olmaz. Sizin de olmasa da olur diyebileceğiniz şeyler varsa, çocuklarımızın anne ya da babaları yanlarında olamasa da aydınlık bir gelecekleri olur. Hadi siz de darüşşafaka.org adresine girin. Her ay az çok demeden çocuklarımızın eğitimine destek olun.

Radyo Doğu Bayazıt'ı sosyal medyada takip edebilirsiniz. Bizi Instagram, X ve Facebook'tan takip ederek bizden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımıza abone olarak yayınlarımızın en sevilen kesitlerine anında ulaşabilirsiniz. Şimdi bizi takip etmeye başlayın ve sosyal medyaya özel. İstek şarkı ve daha fazla sürprizden ilk sizin haberiniz olsun.

komşu kadar titrek de mutlu olamaz biliyor musun? Ama her şey burada kalsın. Hoşça kal kızlarımız. Hoşça kal. Seni gerçekten çok ama çok sevmiştim.

akşam aklıma sen geldin. Dersi bıraktım, çalışamadım. Gece saat 1'e geldi. Uyku gözüme girmedi. Sen eskiden bu saatlerde benim beşiğimi sallardın. Uykunu harap ederdin benim için. Ağladığım zaman, sancılandığım zaman kalkardın, süt verirdin, nane kaynatırdın. Ana, canım ana, hayalın önümde bir anıt gibi durur. Sen şimdi leğen başında oturmuş hamur yoğurursun. Yarın ekmek yapacaksın, gözlerin teze.

unutamadım. Hiç unutamayacağım. Ben okuyam ana. Okuyacağım. Göreceksin bak mühendis olacağım. Harputa geleceğim. Ezan sesinde. Elini öpeceğim. Canım anam.

sevgili dostum, kardeşim. Biliyorum sana acı verecek bu seslenişim. Sen yine hayırla git, hayırla dön diyeceksin. Ben de sana görüşmek üzere kardeş diyeceğim. Ama başka türlü demek geliyor içimden. Dönüş yollarımız sarp yokuşlar sarmış olur belki. Bu kez dönüşüm yokuşlar arasında kalır belki.

canımda sen, sayfa sayfa hatıramda, kalem kalem anımda sen. Şimdi gidiyorum ve senden son bir şey istiyorum. Aklını her gelişimde hayır duanı esirgeme.

0: geçti o sanladım ya. Kaderimdir dedim, üzülmedim ki. Üzülmedim ki, üzülmedim ki. Ben meşhure doğru gidip koşarken, bir yalnızlık benim için başlarken, sen güzel aşkı şey sayarken, kaderimdir dedim.
1: Radyo Doğu Bayazıt.

Günümüzde 800 milyon insan açlık çekerken yılda 1 milyar 300 milyon ton gıda çöpe atılıyor. 2 milyon kişi aşırı kilolarıyla mücadele ederken 600 milyon kişi obezite sorunlarıyla uğraşıyor. İsraf edilen gıdanın sadece dörtte biriyle açlık çekenlerin tümünü doyurmak mümkün. Güzel ülkemizin kaynaklarını israf etmeyelim. İsraf eden iflas eder. Gönüllere

tam 7 bahar geçti. 7 bahardır güneşi saramadım. Sevdan bağrımda ateş oldu. Sarmalıyor yüreğimi. Gel de gör şu sol yanımı. Sevdanla yakarsın her gün canımı. Gel de gör.

0: numaranızdan arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen?
1: Bir saniye lütfen. 14.
0: 14. 15 11. 15 11. Teşekkür ederiz Eda Hanım.
2: Eda Hanım şifre 14 15 11.
3: Emniyet müdürlüğünden arıyorum mesela.
2: Eda şifre 14 15 11.
4: 14 puan kazandı.
2: Eda Hanım şifre 14 15 11.
5: Şifre 14. 15.
0: Bir teşekkür ederiz Eda Hanım.
6: Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
7: Hadi çocuklar gidiyoruz. Hadi oğlum hadi.
8: Aşağıdan bekliyorlar zaten. Mehmet sen de göster şu yarayı.
9: Of çok kötü olmuş. Hadi biz gidiyoruz.
10: Görüşürüz kardeşim.
11: Bizi biz yapan her türlü bilgimiz kişisel verimiz.
12: Görüşürüz.
11: Bazen ismimiz ya da bir yara izimiz.
13: Merhabalar.
14: Soldan ikinci öde.
13: Teşekkür ederim.
11: Hatıralar iz bırakır ve geride bıraktığınız izler size kim olduğunuzu hatırlatır.
13: Mehmet.
8: Abi ne yaptın ya? Ay şu Türk'ün de ben halledeceğim. Ayşe koş yardımcı.
11: Hatıralar yaşasın. Size ait olan sizde kalsın. Kişisel Verileri Koruma Kurumu.
15: Eskiden ikinci el araç alım satımında birçok dolandırıcılık yaşanırdı. Noterin o meşhur sorusuyla dönülmez noktaya gelinirdi. Para alışverişini tamamladınız mı? Para gönderildi ama hesaba mı geçmedi? Parayı elden aldınız ama saymaya vakit mi olmadı? Neyse ki bir çözümü var. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği'nce oluşturulan ve 27 Eylül itibariyle zorunlu hale gelen güvenli ödeme sistemiyle birlikte dolandırıcılık vakaları artık tarih oluyor. Önce satıcı güvenli ödeme sürecini başlatır. Alıcı notere gitmeden önce referans numarası ile parayı aracı kuruluşa yatırır.

0: satış onaylanır, güvenli hesapta bekleyen para anında satıcının hesabına geçer. Artık araç alım satım işlemleriniz güvence altında.
1: Bu mu? Bu mu?

bir tanesini seçmek zorunda değilsiniz. Hepsi ve daha fazlası gün boyu Radyo Doğu Bayazıt'ta. Güzelden onları...

yanıyoruz aralar leyva. Çile üzerime dökülüyor ve bam, bırak olsun eyvallah. Sana fel saçım olanlar hep şans, bana felarsa bu yanına kalmaz. Yitirdim aklıma heyhat, sebebi sen ve yarın.

24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.

söyleme. Bir gece gitansızın beni bırak öylece. Gözyaşlarım düşmesin elimdeki mendile.

Sigara dumanının olduğu yerde hiçbir çocuk güvende değildir. Sigara dumanına maruz kalan çocuklar daha sık hastalanır, daha sık hastaneye yatarlar. Çocuklarınızı savunmasız bırakmayın. Evinizi, arabanızı ve hayatınızı sigaradan arındırın.

Radyo Doğu Bayazıt'ı sosyal medyada takip edebilirsiniz. Bizi Instagram, X ve Facebook'tan takip ederek bizden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımıza abone olarak yayınlarımızın en sevilen kesitlerine anında ulaşabilirsiniz. Şimdi bizi takip etmeye başlayın ve sosyal medyaya özel. İstek şarkı ve daha fazla sürprizden ilk sizin haberiniz olsun.

0: Kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Dolbayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Dolbayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.
1: Radyo Aktif Show.
2: Günaydın. Günaydın herkese. Herkese merhabalar. Yeni bir ay, yeni bir gün ve yeni bir saate merhaba diyoruz. Hoş geldiniz.

Hoş geldiniz Eylül, hoş geldi Eylül, yeni gün, yeni ay, hoş gelmişler. Eylül, sonbaharın müjdelicisi, yazın bitmesine az kaldığını göstergesi. Eylül, hoş gelmiş. Ve siz de hoş geldiniz. Mazlum Günhan ben, Radyoaktif Show başladı, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Evet, yeni ayın ilk gününde bize eşlik edenleri görelim lütfen. 0472-312-3007 WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı bekliyoruz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Osman Hocam, siz de hoş geldiniz. Hoş geldiniz.

Kimler var, kimler var görelim. Eylül gelmiş, hoş gelmiş dedik. Eylül'e inat buradayız diyenler varsa onlar da yazsın. Günel Hanım hoş geldiniz. Ramazan Bey hoş gelmiş. Ramazan Bey'i de görüyorum. Ondan sonra başka bu kadar mıyız? Hayır tabii ki de bu kadar olmayız. Kabul etmeyiz zaten. Merve Hanım'ı görüyorum. Merve Hanım hoş gelmiş. Sevda Hanım'ı görüyorum. Sema Hanım'ı görüyorum. Tülay Hanım'ı ve de Filiz Hanım'ı da görüyorum. Hoş gelmişler. Bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü'ymüş. Barış. Barışalım. Varsa barışmadığınız, kavga ettiğiniz insanlar barışın efendim. Barışalım. Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen Barış Günü'ymüş. Barışmayı düşünüyorsanız hemen bahane olarak kullanabilirsiniz. Kimler vardı görelim. Abi maaşımın yatması benim için her şeydir diyor. Eylül hoş gelmiş maaşım geldi. Ama öğlene kadar hepsi bitecek. Kira, sula, su faturaları, elektrik faturası hepsi gidecek diyor. O zaman hoş gelmiş maaş diyelim değil mi? Hoş geldin maaş. Ayın birinde maaş alanlar. Var mı? Değil mi? Bir ayın sonunda alanlar, ayın birinde, ayın ortasında, bazıları ayın 20'sinde alıyor. Herkesin maaş günü farklı. Ama maaşın bitme hızı aynı. Sanırım. Değil mi? Bazı aramızda zenginler var. Onlar maaş almıyor. Onlar maaş veriyor. Öyle farkları var. Var mı aramızda maaş veren? Allah aşkına varsa söylesin. Kimseye söylemeyiz. Bakayım Osman Hoca ne demiş? Osman Hoca diyor ki günaydın kardeşim demiş, günaydın nasılsınız diye sormuş. Valla iyiyiz, umarım siz de iyisinizdir. Çok enerjiksiniz maşallah demiş hocam. Valla hava serin olunca öyle oluyor ya, güzel bir hava var. İnşallah size de bu enerjimiz bulaşır. Enerjimiz bulaşıcı olsun değil mi? Enerji. Keşke enerji de bulaşıcı olsa, esneme nasıl bulaşıcıysa değil mi? Biri esneyince hemen otomatik biz de esniyoruz ama enerji öyle mi? Bilmiyorum, size sormak lazım.

Abi izlediğin dizi var mı demiş. Valla yok ya, benim bir izlediğim bir tane dizi var. Onu yarıda bıraktım. Allah'tan iyi söylediniz. Onu bir izleyelim ya. Gerçekten onu yarıda bıraktım ya, böyle bir şey olur mu? 7 bölüm bir de, yani çok fazla uzun da değil. Hani 7 bölümlük diziyi bile 4 müydü 3 müydü bir yerde bıraktım ama nerede bıraktığımı bile unuttum ya. Tekrar bakmam lazım. Çok severim o diziyi. 6-7 sezondur devam ediyor. Onu izliyorum yani. Onun dışında yok. Bir de Arka Sokaklar izliyorduk. Bu yıl biraz izledim ama ya. Niye biliyor musunuz? Bu yıl farklı gündemdeki konulara değiniyordu. İzledim. Ben izleyince adamlar final yaptı yani. Böyle de bir şey var. 20 yıldır bitirilemeyen dizi. Ben başladım izlemeye. Adamlar diziyi bitirdi. Final yaptı yani. Tüm herkesi öldürdüler yani. Mesut Komiser, Hüsnü Komiser, Rıza Baba, hepsi gitti yani. Adamları yok ettiler. En son bölümde değil mi? İzlemeyen varsa spoiler verdik ama.

Hasan Bey hoş geldiniz. Hasan Cin hoş gelmiş aramıza. Tekrardan dedik ve de devam ediyoruz. Bugün hiç haber yok ya elimde. Baktım haber bulamadım ya valla. Yani daha doğrusu çok haber var da okumaya değer bulamadım.

Bir haber buldum. Geçtiğimiz aylarda Kahramanmaraş'ta maalesef bir okul saldırısı gerçekleşmişti, hatırlayan vardı. Orada vefat edenlere Allah'tan rahmet dileyelim. İsa Mersinli'nin anne ve babası bugün hakim karşısına çıkacak. Bu arada bugün adalet adli tatil de bitti değil mi? Adli görevler hep görev başına görev başında diyelim. Adli yılı da hayırlı olsun diyelim inşallah. 2026 2027 adli yıl hayırlı olsun.

Devam edelim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen şöyle birkaç mesaj okuyalım. Efendim bize ulaşanlar kimlermiş hemen bakıyoruz. İnanç Bey bize ulaşmış. İnanç Çağ Yar Üstüne şarkısını Osman Fidan, Suat Tayfur, Emrah Tayfur ve de Murat Sultan için istiyor. Şimdi çalacağız. Ondan sonra başka... Suat Tayfur bizi aradı. Suat Tayfur da İnanç Çağ, Osman Fidan, Emrah Tayfur, Murat Sultan, Salih Yaman, ondan sonra Volkan Erdoğdu ve Sinan Akşit için bir şarkı istedi. Erkan Batur bizi aradı. Erkan Batur ise Okan Batur, Savaş Kaya, Muratcan Abbasoğlu ve de tüm arkadaşlara bir şarkı istedi. Onu da listeye aldık. Peki bu arada Şevin Hanım hoş geldiniz. Şevin Hanım geçen diyordu sizin yayınına yetişemiyoruz. Hep uyuyoruz diye ama hava serinledi ya sanki artık değil mi? İnsan erken kalkabiliyor. Ben de tam tersi ama ya ben bu aralar çok uyumak istiyorum ama işte iş güç olamıyor. Merhabalar kolay gelsin sağ olun. Ya bu sağlık müdürlüğü geçici işçi olarak alınan insanlara... Niye böyle kötü davranıyor demiş Hatice Hanım. Değil mi Hatice miymiş? Evet Hatice Hanım. Vallahi bilmem sağlık müdürlüğüne sormak lazım. Biz buradan soralım o zaman bizi dinleyen varsa sağlık müdürlüğünden geçici işçilere niye kötü davranıyorsunuz? Kendi ekmeğini kazanmaya çalışıyor. Bunu nereye şikayet edebiliriz? Efendim bilmem İşkur... olabilir. Doğu Beyazıt Kaymakamlığı olabilir. Ondan sonra CİMER'den zaten şikayet edince şeye gidiyor. CİMER'den birini şikayet ettiğinizde yine o kişiye gidiyor. Acaba kendime nasıl bir ceza versem ya? Falan diyebilir o yüzden. Bilmiyorum valla ya bilmiyorum belki de öyle bir şey var mı yok mu? Hani Sağlık Müdürlüğü'nden dinleyen varsa lütfen ilgilenin ya. İşçiler gariban insanlar ne yapmış yani? Niye öyle oluyor? Ben çözemedim. Hatice Hanım bilmiyorum valla.

Devam edelim kaldığımız yerden ve şimdi bakalım saatler 10.18'i gösterirken kimler neler demiş. Efendim Faik Avcı diyor ki selamun aleyküm. Link gönderir misin diyor. Ya Faik Avcı ya ben link göndermekten yoruldum yemin ederim. Hep link gönderiyorum yine linki kaybediyor. Yine gönderiyoruz inşallah bu sefer kaybetmez. Onu bir yere not alsın. Eskiden böyle bir şey önemli şeyleri insanlar kağıda yazıp cüzdanına koyar saklardı ya. Linki de mi öyle yapsak acaba? Ne yapsak? Bilemedim ki ya valla. Peki. Link gönderdik. Ondan sonra Necla ablamız burada. Hoş gelmiş. Günaydın diyelim kendisine. Radyomuzun ablası oğlum hoş geldin. Günaydın diyor. Oğlum senden diyor güzel bir türkü istiyorum. Sevdiğim kız gelin olmuş türküsü diyor. Bilmiyorum var mı diyor ama valla öyle bulunamıyor ki. Var mı bilen ya sevdiğim kız gelin olmuş diye bir türkü varmış. Efendim bilen varsa söylesin radyomuzun ablasını çalalım. Ben bulamadım açıkçası. Eğer o yoksa da diyor başka bir de bir şey olabilir ama diyor önceliğin hani o şarkı olursa iyi olur diyor. Sana kızım İdale gönül kızıma diyor. Bir de diyor kankam Necla'ya gelmesin diyor. Evet Necla kankama gelmesin dedi yani. Şaka bir yana aralarını bozacağım. En son öyle bir şey dedi. Kanka Necla'ma da gelsin. Necla ablama da istiyor. Kankam Necla'ya da gelsin dedi ama İşte bulamadık. Bakalım güzel bir şarkı göndereceğiz. Günaydın kolay gelsin demiş Hasan Bey. Günaydın kolaysa başınıza gelsin efendim. Teşekkür ediyoruz. İnşallah hepimiz için kolay olur. Faik Avcı ne demiş? Faik Avcı diyor ki selamun aleyküm. Güzel bir parça diyor aleyküm selam. Çalar mısın diyor. Cezaevindeki dayılarıma diyor. Nevzat Kaya, Turgay Kaya ve de Mehmet Kaya, Engin Kaya ve tüm Kaya ailesine gelsin demiş. Gelsin bakalım. Onun dışında başka Tülay Hanım'a geldik değil mi? Tülay Hanım bakayım ne demiş bizlere. Hemen şöyle bakıyoruz efendim. Evet. Kimler neler demiş bizlere bakıyoruz. İdal de burada. İdal hoş gelmiş. Ondan sonra Tülay Hanım'ın mesajını bulamadım. Heh, buldum tamam. Bakıyoruz. Evet, Tülay Hanım diyor ki günaydın, iyi yayınlar. Mazum Bey demiş günaydın. Nasılsınız diye sormuşsunuz. İyiyiz. Siz nasılsınız peki? Siz de diyor Sertab Erener'den Yanarım şarkısını istiyorum. Eğer yoksa hareketli bir şarkı istiyorum. Teşekkürler diyor. Var şarkınız. Hemen şarkınızı çalalım. Tülay Hanım'a şarkıyı armağan ediyoruz. Hemen sonrasında buradayız. Geldiğimizde sırayla

devam. Bakayım Ramazan Bey ne demiş bize, hemen bakalım. Ramazan Bey diyor ki günaydın Mazlum Bey, hayırlı sabahlar ve hayırlı aylar. Radyo Doğu Beyazıt diyor. Evet, ayımız hayırlı olsun diyelim. Ondan sonra diyor ki Mazlum Bey diyor siz size Helin abla diyen ya da mesaj atıp dinleyemeyenlerle barışır mısınız? Biz de o zaman herkesle barışırız. Ben barışırım Ramazan Bey ya. Eğer bir daha aynı şey yapmayacaklarsa barışırız. Sıkıntı olmaz yani. Öyle insanlar az geliyor ama geliyor. Mazlum Bey diyor hepimiz işçiyiz. İşveren kim olursa olsun işçinin işçisini diyor kötüleyemez. Ondan sonra tek haklı tarafı eğer işçi ise diyor tabii. Ama hani mesela şey diyor, eğer işçi de diyor telefonla oynayamaz diyor, öyle istediği gibi davranamaz diyor, babasının yediği gibi davranamaz diyor, gerçekten öyle. Saatlerinde düzgün gelmiyorsa eğer diyor veya işçinin gereken yapılması gerekenleri yapmıyorsa diyor, o zaman işçi haksızdır. Ama diyor genel itibariyle işverenler de böyle haksızlıklar yaparsa, işçinin hakkını yerse SGK'ya şikayet edebilir ve tazminat alabilir diyor Ramazan Bey. Ve aynı zamanda diyor ki işverenler köle gözüyle işçiye bakmasın. İşçi ise babasının tarlasında oturup oturduğu yerden para kazanmış şey kazanıyormuş gibi davranmasın diyor. Doğru söylüyor. Ramazan Bey çok ortada ve tarafsız bir mesaj göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten öyle. Şimdi bazı işverenler de şey diyor. Ya kardeşim diyor, ben para vermişim lan. Benim işimi yapacak ya. Ya o kadar para ver. Sen 10 saat çalışanlar ya. Öyle olmaz işte. Yani saatleri var, usulü var, kanunu var, kuralı var. İşçi de tabii yediği, ekmek yediği yere pislemeyecek efendim. Ekmek yenilen, yenilen yer önemlidir, güzeldir. Sahip çıkmak lazım. Allah öyle veriyor, yoksa vermez. Yoksa ben 20 yıldır çalışıyorum, valla bir araba alamadım ya. Niye? Çünkü

sandım kapı. Bayağı mesaj aldım geldim ama Erkan Bey'in mesajı 10 mesaja bedel. Bayağı uzun yazmış. Özet geçeceğiz artık. Bir de Hüner Aizanor mu ne? Bu adamın ismini söyleyemiyorum ya. Adam nasıl böyle zor sanatçı ismi almış kendine. Neyse buldum o şarkısını. Hüner abimizin şarkısını buldum. Öyle söyleyeyim Erkan Bey. Hemen bakalım kimler neler demiş sırayla bakıyoruz efendim. Sırayla yapıyoruz. Lütfen bu işi sırayla yaptığımızı unutmayın. Sırayla bu işler. Hemen bakıyoruz mesajlarımıza. Yaren Hanım diyor ki günaydın Mazlum Bey demiş. Günaydın. Teşekkürler. Size de sizden diyor Şahe Bedo'dan Ey Dilberi parçasını istiyorum demiş ve de kolaylıklar dilemiş. Geliyor birazdan. Ondan sonra devam edelim. Merhabalar Mazlum Bey demiş bir dinleyicimiz, merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah demiş. Hayırlı sabahlar. Elif ben demiş. Elif Hanım hoş geldiniz. Sizin dur mesaj gitti ya. Tam güzel şeyler söylüyordu bana. Nereye gitti? Mesaj. Sizin sayenizde radyoda tanıdığım Şevin için diyor güzel bir parça istiyorum demiş ve bugün en güzel en özel parçalar onun için gelsin diyor. İyi ki sizi ve iyi ki iyi ki siz, iyi ki Radyo Doğu Beyazıt demiş. Teşekkür ederim. Ya bir şey soracağım. Allah rızası için siz radyoda nasıl tanıştınız ya? Allah'ım yarabbim. Ama nasıl oluyor? Çok merak ettim Elif Hanım, anlatın. Şevin Hanım'la nasıl radyoda tanışıp arkadaş oldunuz ya? Nasıl oluyor bu iş? Bu kadınların bir şekilde birbirini tanıması çok ilginç değil mi ya? Erkekler ne dersiniz? Vallahi ben çözemedim. Yani hani internet olsa bir şekilde radyoda nasıl radyolar arası iletişimi kurdunuz, ne yaptınız ya? Ya senin radyonun rengi çok güzelmiş ya, benim de rengi. Desen de olmuyor, uzaksınız yani birbirinize. Ne acaba karşı balkonda ses geldi. Aa, ben de Radyo Doğu Beyazıt dinliyorum. Sizin isminiz neydi? Benim adım Şevin. Ha ben de Elif, Elim. Onu mu dediniz? Nasıl oldu? Bana anlatır. Valla merak ettim ya. Çok iyi. Kadınlar bir şekilde tanışmayı biliyorlar efendim. Biz erkekler öyle değiliz. Günaydın Mazlum Bey demiş. İyi yayınlar demiş. Kim demiş? Erkan Bey demiş, nasılsınız, iyi misiniz demiş. Hüner Aizanor'dan Delale şarkısını istiyorum. Öncelikle size ve sonra AVM'deki esnaf arkadaşlara gelsin diyor. Okmor iletişimden Erkan Bey. Peki AVM'den başka dinleyen var mı? Hiç sanmıyorum ama Erkan Bey sanki sizin dışınızda kimse bizi dinlemiyor. Hepsi bayatlamış şarkılar açıyorlar. İnternet üzerinden dinliyorlar. Geçen iş yerinin yerini falan söyledik. İnsanlar faydalanmış, teşekkür etmiş. Kendisi işte yurt dışından gelen paraları falan alabiliyorsunuz. Para gönderebiliyorsunuz. Paranız varsa yurt dışına para gönderecek kadar zenginseniz paranızı yurt dışına sevdiklerinize falan gönderebilirsiniz. Elektrik ve su, doğalgaz her türlü faturayı da ödenebiliyormuş. Böyle de bir durum varmış. Çok konuştum. Boğazım kurudu ama daha mesajım bitmedi. Bayağı mesaj var. Hemen bir mesaj daha okuyalım. Bayağı mesaj var. İnanın mesajlar bitmiyor. Melike Hanım hoş geldiniz. Melike Hanım. Geçen Melike Hanım bir video bize attı. Onu dikkatimi çekti. Instagram'a paylaşılmış da. Melike Hanım radyo açmış. Ya radyonun yanında da YouTube mu Spotify mı ne bir şey açmış. Aynı anda dinliyor. Valla çok ilginç gelmişti bana. Teşekkür ediyoruz ama. Güzel bir hikaye bu olmuştu. Günaydınlar, iyi yayınlar dilerim öncelikle demiş. Filiz Kaya, Ömer Bağdur'a sesleniyor ve diyor ki şöyle geriye baktığımda pişmanlık şöyle duymadan evet anılar biriktirdiğim tek kişisin diyor. Aa, ne güzel. İsteyerek olmasa da şöyle hatalar olsa bile seni yerine senin yerin bende ayrı diyor. Tabii ki hata olabilir. Hatasız kul olmaz zaten. Seni çok özledim diyor. Ömer Bey'e diyor ve şimdiden teşekkür etmiş ve bir de güzel bir şarkı istemiş bizlerden. Biz de o güzel şarkıyı şimdi çalacağız. Ve nihayet mesajları bitirdim. Çok şükür. Bir ara verelim, ben de o arada
bir çay alayım geleyim. Boğazım kurudu ya.

her şey çok ilginç gelmeye başladı diyeceğim ama artık bazı şeylere de şaşırmıyorum. Efendim yeni bir şirket çıkmış. Kafanıza bir kask takıyorsunuz. Evdeki işlerinizi falan yapıyorsunuz. İşte mutfakta bulaşık nasıl yıkıyorsanız falan. Yüzünüz falan görünmüyor. Sadece eliniz ve o şey görünüyor tabii. Ne derler? İşte yaptığınız iş görünüyor. Niye bunu yapıyorlar? Bir de bu arada para veriyorlar onun için yani. Onu da söyleyeyim de. Siz o parayı alabiliyorsunuz. Böyle bir durum var. Peki niye bunu yapıyorlar? Çünkü robotları eğitiyorlar. Sizin yerinize geçmek için sizden öğreniyorlar. O şekilde eğitiyorlar robotları. Dolayısıyla şu an 200 dolar mı ne? Saatlik 200 dolar veriyorlar. Eğer imkanınız varsa bu kaskı alıyorsunuz, takıyorsunuz. Mutfakta yaptığınız işleri robota göstere göstere kamerayla. Bu işte şey para kazanıyorsunuz. Neler çıkıyor ya. Ama kadınların işine gelir tabii. Düşünsenize birkaç yıl içinde hatta daha erken belki de robotlar sizin işinizi yapacak. Çok ilginç. Ama bir yandan da sizin için sevindirici değil mi? Robot süpürgeler çıktı. Artık bir de robotlar bulaşığı da yıkarsa. Oh süper. Yemeği de yapsın. Ben radyoda sevdiğim için bir şarkı istemiştim. Helin Hanım vardı. Güzel yazmıştın. Yazmıştım diyor. Helin Hanım vardı diyor. Helin Hanım hala var. Sıkıntı yok o konuda. Böyle bir benden sonra diyor sevdiğim benim için şarkı istediğinde diyor bunu bulamamıştı. Bizim radyoda klasik bir şey bulunamıyor şarkılar. Evet. Şevin demişti yazmıştı diyor. Kızlar ne kadar güzel şeyler yazıyor demiş. Kızlar öyle. Erkekler onun evet. Ha anladım. Kızların ne

sayesinde var mı başka tanışan? Lütfen yazsın. Radyomuz sayesinde evlenenler var ama hatırlıyorum. Bir çayın var mı hocam? Güzel bir Kürtçe parça çalar mısın diyor. Faik Avcı bekliyoruz. Faik Avcı. Bekliyoruz Faik Avcı'yı. Çayımız var ya. Çok güzel de çayımız var. Herkese de vermeyiz ama Faik Avcı özel olduğu için ona vereceğiz. Neyse Sema Hanım diyor ki günaydın Mazlum Bey demiş. İyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkürler. Can parçam Ferhat'ım için diyor. Ahmet Aslan'dan güzel bir şarkı istiyorum. Teşekkürler demiş. Biz teşekkür ediyoruz. O zaman Şevin Hanım ve Elif Hanım helal olsun size diyelim. Bu şarkıyı size de gönderelim bence. Tanışın, tanışın. Vallahi kadınlar birbiriyle tanışmayı seviyor ya.

Cansu Hanım burada mıdır? Cansu Hanım buradaysa bir görelim. Cansu Hanım burada mı acaba? Evet. Hemen devam edelim hızlı bir şekilde. Nerede kaldığımızı unutmadan. Efendim Melike Hanım'a geldik. Melike Hanım diyor ki günaydın. Hocam demiş. Hoca camide. Öyle diyelim hoca değil mi? Öyle bir şey dizi vardı ya. Güzeldi valla çok da severdim. Hoca camide kardeşim diyordu. Ne hocası? Hayat Bilgisi dizisi güzeldi. Günaydın hocam. Bugün sizlere ve de tüm dinleyiciler.

ve özellikle Herib Halama. Aa, ne güzel ismi varmış. Güzel bir Kürtçe şarkı rica ediyorum demiş. Severek de ne? Anlamadım. He, severek her gün dinliyoruz demişler. Sağ olun. Siz iyi iyi yayınlar, size iyi yayınlar demişler. Ya da he, sizi severek dinliyoruz demişler. İyi yayınlar diliyorum demiş. Tamam, okuyamadım ya. İlginç. Herip halamı da alıştırdık radyoya diyor. Radyo aldı diyor. Şu an sizi dinliyor demiş. Aa, ne güzel. Herip halaya selamlar. Radyonuz hayırlı olsun ya. Ara sıra siz de yazın eğer yazmayı biliyorsanız. Okuma yazmanız yoksa da ses atabilirsiniz. Bizi öyle dinleyen çok var. Sıkıntı yok. Sizi dört gözle bekliyor demiş. Ne güzel. Herip hala selam olsun size. Melike Hanım ne demiş? Evet, değişik bir suter yaptın diye. Şu anki mesajımı okumadınız. Aşk olsun diyor. Evet. Can abimiz diyor. Ama ya, okuyacağım ya. Sırayla okuyoruz ya. Şimdi sıra size geldi. Ama o şarkı neydi? O şarkıyı bence isteyin. Ben de size güzel bir Kürtçe şarkı göndereyim, olur mu? Çünkü o şarkı güzel gerçekten. Onu isteyin. Biz bugün çalalım onu. Ben de size güzel bir Kürtçe göndereyim şimdi. Neyse, devam edelim. Sevda Hanım burada. Sevda Hanım da günaydın. Mazlum Bey demiş günaydın, günaydın. Ve güzel bir Kürtçe şarkı Ferhat'ım için gelsin demiş ve de teşekkür etmiş, iyi yayınlar dilemiş. Biz teşekkür ediyoruz. O zaman bu şarkı size ve Ferhat Bey'e gelsin. İyi yayınlar Mazlum Bey diyen bir dinleyicimiz, ismini vermek istemeyen dinleyicimiz, nasılsınız, iyisiniz inşallah diye sormuş. Bugün 1 Eylül demiş. Aynen öyle, Eylül hayırlı olsun. Diğer aylar benim için çok acı ve de zor geçti diyor. Umarım diyor bu ay diğer aylardan daha güzel olur. İnşallah ya, size güzellikler getirsin, size güzel şeyler getirsin. Biraz hüzünlü olacak bu ay diyor ama niye ya, bakayım evlatlarım üniversiteye gidiyor. Aa, ne güzel. Birden fazla evladınız üniversiteye mi gidiyor acaba? O da kötü ya. Bir kişi varken bu sefer iki kişinin endişesiyle, kaygısıyla bekliyorsunuz değil mi? Öyle oluyor. Ama güzel, en azından gitsinler, okusunlar. İnşallah güzel yerlere de gelirler. Hayırlı olsun diyelim. Mesajı uzun olduğunu söylemiş. Sıkıntı yok. Güzel bir şarkı istemişsiniz o zaman. Bu şarkıyı size ve kızlarınıza da gönderelim. Bize de armağan etmişsiniz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Hayırlı olsun üniversite yolculuğu kızlarınız için diyelim. O zaman ne diyelim? Başka bir şey diyemeyiz değil mi? Yani güzel olur inşallah. Ve sıradaki Kürtçe güzel şarkı isteyen herkese bu şarkıyı gönderelim. Sonra devam edelim. En fazla da, en çok da Herip halaya gelecek değil mi? Herip hala. Evet.

edelim hızlı bir şekilde. Bayağı mesajımız birikti. Bu sefer hızlanmamız lazım. Şöyle bakalım. Neredeyiz? Merve Hanım burada. Merve Hanım günaydın Mazlum Bey demiş. Mem Ararat'tan Rinde parçasını istiyorum demiş. Tamamdır, gönderelim. Birazdan gelecek. Zaten evlenmeyenler ve boşananların günden güne arttığı bir dönemde diyor Ramazan Bey. Artık evlenmeyenler bu robotu alır evinde işte yemek falan yaptırır, her şeyi yaptırır diyor. Doğru söylüyor. Bir de Ramazan Bey haberiniz var mı bilmiyorum ama artık adamlar kadın veya erkek robotlar da yapıyor. Yani yalnızlığı gidermek için onu da yapmışlar. İlginç yani, vallahi çok saçma. Masum Kırmızıgül'den evlenmem şarkısını istiyor ve size ve evet size ve bekar olanlara gelsin, Allah'a emanet olun demiş. Tamam, siz de bekarsınız, başta size gelsin diyor. Tamam, gelsin Ramazan Bey ama belli olmaz, belki ben evleneceğim, siz nereden biliyorsunuz? Allah Allah, hemen şey yapıyorsunuz. Tamam, şarkınızı çalacağız. Erkan Bey mesajı attı üstümüze, kaçtı gitti bak. Erkan Bey burada mısınız? Şarkınız çalıyor Erkan Bey, yok. Az önce seslendik, birkaç şey söyledik. Erkan Bey hiç cevap vermedi. Ya.

Evet, devam edelim kaldığımız yerden ve de şöyle bakalım. Bu arada son kez Cansu Hanım'a sesleniyoruz. Cansu Hanım burada ise bir cevap versin. Melike Hanım diyor ki o günkü şarkı buydu diyor. Aram Serhat'tan bir şarkı istemiş. Çok teşekkür etmiş bizlere. Biz teşekkür ediyoruz. Şarkıyı listeye aldım. Geliyor birazdan. Ondan sonra devam edelim. Günaydın Mazlum Bey diyen Güner Hanım. Şevko şarkısını rica edebilir miyim demiş. Tabii ki de çalışıyoruz. Moral versin diyor. Tamam, gönderelim. Seve seve. Hareketli şarkı isteyin yeter ki biz hemen göndeririz. Dincimiz diyor ki evet diyor, ben de radyoda tanıştığım bir arkadaşım var diyor. Ve 3 yıldır kardeş gibiyiz diyor. Buradan diyor Nihan arkadaşıma selamlarımı gönderiyorum diyor. Ya vallahi kadınlar gerçekten ilginç bir şekilde birbirleriyle radyo aracılığıyla tanışabiliyorlar. Hani internet üzerinden olabilir, bir kursa gidersiniz olur, ne bileyim bir düğüne gidersiniz olur. Ama yani şeyden de biraz zor olur ya radyodan, ama yapıyorlar. İnsanlar yapıyor. Gerçekten yapan yapıyormuş. Peki. Evet, o zaman güzel bir şarkı dinleyelim, sonra gelelim. Sizden gelen mesajlara bakacağım. Bu arada dinleyicimizin mesajını yarıda bıraktım, onu birazdan okuyacağım. Hatta okuyalım öyle gidelim. Bir telefon geldi, yetişemedim. Telefonun cevap verecekti o yüzden. Tamam, neyse yetişemedik, okuyalım. Ve diyor ki evet diyor, üzgünüm tabii ama diyor benim duam onlarla, Allah emeklerini boşa çıkarmasın ve iyi insanlarla karşılaştırsın diyor. İnşallah. En önemlisi bence iyi insanlara denk gelmek. Bu dünyada şu an o kadar zor ki iyi insanlara denk gelmek. Yani çok zor. İnşallah denk gelirler. Günaydın Mazlum Bey, ben ilk defa katılıyorum demiş. Aa, ne güzel ya vallahi, ben Rukiye demiş, sizden diyor güzel bir parça istiyorum demiş. Tamam Rukiye Hanım, o zaman ilk defa geldiğiniz için size seçenek sunalım. Öncelikle Kürtçe mi Türkçe mi, buna karar verin. Bir de slow mu hareketli mi, onu da seçerseniz size 10 numara şarkı göndereceğiz. Aramıza hoş geldiniz. Ve Instagram'dan da bizi takip etmeyi unutmayın lütfen. Radyo Doğu Beyazıt'ı yazarsanız arama çubuğuna Radyo Doğu Beyazıt'ı takip edebilirsiniz.

Efendim devam edelim. Birkaç mesaj okuyalım. Şevin Hanım galiba yine uyumuş herhalde. Bayağı Şevin Hanım'dan bahsettik ama hareketlilik olmadı. Herhalde tekrar uyudu mu, ne yaptı? Günaydın Mazlu Bey demiş. Günaydın. Şevin ben demiş. Bugün erkenciyim demiş. Nasılsınız diye sormuş. Valla iyiyiz. Umarım siz de iyisinizdir. İnşallah iyisiniz diye sormuşsunuz. Sizden diyor Rojda'dan Esmeram'ın şarkısını yeğenim Derya için istiyorum. Şimdiden teşekkür ederim demiş. Rica ederim. Şarkı geliyor. Rukiye Hanım da Kürtçe ve hareketli bir şarkı istemiş. Tamamdır. Sizin için harika bir şarkı listeye aldım. Birazdan geliyor. Merhabalar Mazlum Bey demiş bir dincimiz. Ben Aysel Kılıç demiş. Aysel Hanım hoş geldiniz. Gültek... Bakayım anlamadım. Ha, Aysel Kılıç Gültekin. Aysel Hanım bizden ne istemiş hemen bakalım. Sizden diyor Mem Ararat'tan Koçer bir Koçer isimli parçayı mı istiyorsunuz? Aileme, kardeşlerime ve de Kılıç Betona gelsin diyor. Şimdi Mem Ararat'ın o şarkısı bizde var mı bilmiyorum ama maalesef ki Mem Ararat'tan şu an bu şarkıyı çalıyoruz. Aysel Hanım, isterseniz sizi bu şarkıya dahil edelim ya da istediğiniz başka bir şarkı varsa seve seve onu da çalabiliriz. Her türlü şeye açığız, onu da söylemiş olalım. Evet, Ayhan Bey aramızda. Ayhan Yardımcı, bakayım ne demiş. Bayağı uzun bir mesaj göndermiş ama ben bir özet geçeyim. Mazlum merhaba demiş, merhabalar. Doğu Beyazıt Spor Kulübü ile ilgili diyor. Programınızda küçük de olsa bir hani kısım ayırabilir misiniz diye sormuş. Tabii ki de ayırırız. 25 gün kalmış bu arada ligin başlamasına ama diyor Doğu Beyazıt Spor'un da yönetimi, kadrosu ne olacağı hiçbir şekilde belli değil diyor. Bu çok acı bir şey. Yani düşünsenize ya, koskocaman ilçede bir spor kulübü var. Kimse sahip çıkmıyor. Çok ilginç bir şey yani. Lig beklemiyor diyor. Beklemez diyor. Doğu Beyazıt Spor'un, düşünsenize lig şey diye. Doğu Beyazıt Spor hazır değil ya kardeşim. Biraz bekleyelim demez. Gerçekten demez. Radyoda diyor, hatta bununla ilgili diyor bir anket çalışması bile yapılabilir. Güzel bir fikir vermiş açıkçası bize. Anketi yapacağız Instagram'da. Sizce diyor Doğu Beyazıt Spor bu sezon kim sahip çıkmalı hani niteliğinde bir anket. Belediye, kamu kurumları, iş insanları ve de esnaflar ile ilgili güzel bir anket aklımıza iyi getirdiniz. Teşekkür ederiz Ayhan Bey. Bunu yapacağız mutlaka. Hatta bugün çalışmasını yapıp bitirirsek büyük bir anket yapacağız. Herkese de katılmaya bekleriz bakalım. Ya bizim insanlar biraz da pasifler. Yani hani mesela anket yapıyoruz, 10 kişi katılıyor. Niye? Bakıyorum 500-600 kişi görmüş, 10 kişi. Ya katılın, bir görelim. Düşüncenizi görelim. Duygularınızı görelim, değil mi? Bizim insanlar da pasif yani. Hani şimdi ne yapalım? Pasifler oldukça hareketlilik de olmaz yani. Evet, teşekkür ediyoruz Bayazıt haberi de bu arada teşekkür ederiz. Dün orada gördüm bir beyefendi vardı, yönetime talip olmuştu, sonra o da vazgeçmiş. Onu da Bayazıt haberde görmüştüm. Ne diyelim yani, bakalım. Evet, bu şarkı Ayhan Bey'e de gelsin.

Evet, çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Melike Hanım önermişti. Kendisine rica ettik. Şimdi o şarkıyı dinleyeceğiz. Bence bağıra çağıra söyleyebileceğiniz, eşlik edebileceğiniz bir şarkı olduğunu düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum ne dersiniz ama. Bu arada şöyle bakalım ismini, çok özür dilerim. Aklıma gelmedi, yeni aramıza katıldığı için. Hemen şöyle bakayım. Dinleyicimizin ismini hemen kontrol edeyim. Saatler 11.14 bu arada. Evet, kimmiş hemen baktığımızda. Şöyle bakıyorum. Evet, Aysel Hanım. Sizin istediğiniz grup Azat, Komo Azat yok da grup Roj var. Aynı şarkıyı söylüyor. Hatta inanın fark bile yok yani. Onu çalsak olur mu acaba, bilemedim. Peki Mazlum Bey, o halde diyor. Komo Azat'tan Kemberzele şarkısını istiyorum. Size de armağan olsun. Teşekkür ederim demiş. Kolay gelsin demişsiniz, çok sağ olun. Güzel şarkı istemişsiniz ama dediğim gibi Koma Azat yok ama grup Roj var, aynısını söylüyor. Çok fark da bulamadım açıkçası, bilmiyorum ister misiniz. Selam, ben babam Adem erkek için şarkı istiyorum demiş dinleyicimiz. Burada mısınız peki, babanıza şarkı isteyen dinleyicimiz? Babanıza şarkı isteyen, babanızı şarkı istiyorsunuz ya, isminizi göremediğim için isminizi de hitap edemiyorum ama burada mısınız? Burada mısınız efendim? Bir soralım bakalım. Evet, sorduk ve bekliyoruz. Babasına şarkı isteyen dinleyici burada mı? Merak ediyoruz ve soruyoruz. Tamam, devam edelim. Şöyle bakalım. Evet, Ceyhun Bey ne demiş bakayım. Selamünaleyküm, Nurettin Reçber'den diyor. Bakayım neymiş. Bir şarkı ise bir size bakalım. Bir de burada mısınız Ceyhun Bey? Bir soralım. Ceyhun Bey burada mı? Onu da soralım. Dinleyeceğimize sorduk ve bekliyoruz. Evet, bakalım başka ne diyeceğiz. Tamam, öyle şimdilik böyle. Evet, Rukiye Hanım'ın istediği şarkıyı da bulmuştuk. Onu söyledik zaten. Güzel bir şarkı. Hatta şarkının ismini de söyleyeyim. Arada kaçar. Size Seren Uçar'dan göndereceğiz şarkıyı. Haberiniz olsun. Bu arada bizi de Instagram'dan takip etmiyorsanız lütfen.

takip edin Rukiye Hanım'da ve yeni aramıza katılan herkese lütfen bizi Instagram'dan takip etsin. Takip etmeyenleri takip etmeye davet ediyoruz. Çok güzel şarkıdır. Buyurun dinleyelim.

Evet, devam edelim. Şöyle bakalım, bir dinleyicimiz daha burada. O da babasına şarkı istiyor ama bence isminizi yazın ki babanız sizi bilsin yani. Yoksa bir sürü insan babasına şarkı istiyor. İyi yayınlar Mazlum abim. Babam için şarkı istiyorum sizden demiş. Tamam, seve seve babanıza şarkı göndeririz. Ve diyor ki şu an ailecek kahvaltı yapıp sizi dinliyoruz demişler. Afiyet olsun, ne güzel valla. Bu havada bu saatte yapılabilecek en iyi şey kahvaltı yapmak bence. Güzel olur. Ama bence isminizi yazın, babanız bilsin sizin kim olduğunuzu. Ben de iyiyim demiş. Sağ olun demiş Tülay Hanım. Ve radyoda en sevdiğim şey diyor. Bir şarkı dinliyorsunuz ve aynı anda bir sürü insan aynı şarkıyı dinliyor demiş. Radyonun en sevdiği tarafı buymuş Tülay Hanım. Peki. Devam ediyoruz. Başka şöyle bakalım. Evet, cevap geldi. Bakayım kimmiş dinleyicimiz, bir tanıyalım. İlk defa da yazıyor. Hoş gelmiş aramıza bu arada. Bugün aramıza yeni gelenler çok var. Hocam ben Muhammed demiş. Babamın ismi Ramazan Öncel demiş. Tamam, bak şimdi babanız gururlanmıştır ya demiştir. Helal olsun bizim oğlan ya. Muhammed bana şarkı istedi. Bak az önce, yoksa kim olduğu belli değildi değil mi? Peki, o zaman devam edelim. İdeal'le devam edeceğiz. İdeal ne demiş? İdeal diyor ki abi diyor, kolay gelsin demiş. Teşekkürler. Toygar Işıklı'dan Hayat Gibi şarkısını istiyorum. Çalar mısın diyor. Çalarız tabii ki. Birazdan geliyor. Evet, Şevko şarkısını isteyen tüm dinleyicilerimize armağan edelim. Harika, hareketli şarkılar sizlerle olsun o zaman. Bu şarkıyı Muhammed'e ve babası Ramazan Bey'e de gönderelim. Ve sonrasında devam. Babasına şarkı isteyenler gelsin buraya.

Sagopa'dan Ahmak Islatan şarkısını isteyen dinleyicimiz burada mısınız efendim? Devam edelim kaldığımız yerden ve de bakalım başka neler demişsiniz bizlere. Sorduk bakalım Sagopa'dan şarkı isteyen dinleyicimiz buradaysa ona göre bakacağız şarkısına, yoksa da çalamayacağız. Öyle görünüyor. Peki bakalım sırayla gidiyoruz bildiğiniz üzere. Ve bir mesaj daha okuyalım. Şöyle bir açalım mesajımızı. Merhabalar sevgili Doğu Bayazıt Radyosu demiş. Ben Elif, canım eşim, nasıl anlamadım, canım eşim için diyor Yıldız Silbe'den Ayrılmam şarkısını istiyorum demiş ve de nedense kocam bu aralar diyor gözümde çok tatlı görünüyor demiş. Kadınlar öyledir ya maalesef Elif Hanım. Yarın da kocanıza diyeceksiniz ki ya sen niye bana ilgi göstermiyorsun? Kadınlar çabuk değişiyor. Kararlarını çabuk değiştiriyorlar. Kocanıza sesleniyoruz. Şey demesin. Çok şükür çok iyi. Süper demesin. Yarın bir bakarsınız. Değişir yani. Değişiyor her şey yani. Peki bir bakalım şarkı varsa seve seve göndereceğim. Eşinize ve sizlere göndermiş olalım. Evet, radyomuzun ablası istedi. Bizler de çalıyoruz.

0: Mazlum abi, hani yazdın Manife şarkısını aşaktın?
1: Muhammed haklı ama Muhammed ben senin burada olduğunu bilmiyordum ki. Bak şu an burada olduğunu biliyorum ve manifesti çalacağız. Ama senin az önce burada olduğunu bilmiyordum. Elif Hanım maalesef Yıldız Tilbe'nin o şarkısını bulamadım ne yazık ki. Yani şöyle bu arada yazıyorum. Hatta internette de baktım ama öyle bir şarkı çıkmadı. Acaba şarkının ismini yanlış mı yazdınız? Bir tekrar kontrol edin isterseniz. Aldat diye bir şarkı var. Aldatmadım diye bir şarkı yok da. Alev Hanım diyor ki günaydın hayırlı sabahlar demiş. Günaydın. Sıradaki tüm şarkılar canım abim Cumali Güven'e gelsin diyor. Gelsin bakalım. Ondan sonra devam edelim. Bakayım şöyle evet. Metin Bey ne demiş? Metin Bey diyor ki selam Mazlum Bey demiş selamlar. Sipan Helat'tan Cavent'e şarkısını istemiş herhalde değil mi? Cavent'inki Zeytun şarkısını istiyor. Tüm Akbalık ailesine gelsin diyor. Bir bakalım Metin Bey varsa seve seve göndereceğiz. Evet Rukiye Hanım ilk defa bize yazdığını, aramıza ilk defa katıldığını yazmıştı. Aramıza hoş geldiniz demiştik ve kendisine hangi şarkıyı, nasıl bir şarkı istiyorsunuz diye sormuştuk. Kürçe hareketli dedi ve biz de bunu uygun görmüştük. Buyurun dinleyelim.

Ayşe Hanım merhabalar, Ayşe Hanım. Ayşe Hanım diyor ki merhabalar Mazlum Bey, ben de buradayım, nasılsınız demiş. Asıl sizi sormalı valla, siz geziyorsunuz, biz aynı yerde işimizi yapmaya devam ediyoruz. Sizi sormalı, iyiyiz biz, siz nasılsınız?

Devam edelim kaldığımız yerden ve de bakayım Mazlum Bey şarkımın ismi ayrılamadım. Aa ben çok saçma bir şekilde yanlış yazmışım. Tekrar yazın çıkar mutlaka. Ben yanlış yazdım ama ben aldatmadım diye yazdı biliyor musunuz? Ne alakaysa yemin ederim. O yüzden çıkar tabii ki çıkmaz. Mutlaka çıkar bulamasanız canınız sağ olsun. Yo ben yanlış yazmışım ya ne alaka çok saçma. Tamam ben bulurum bu sefer büyük ihtimalle bulurum yani öyle tahmin ediyorum. Size ve eşinize göndereceğiz. Ben yanlış yazdım çünkü siz yazınca fark ettim. Ben yanlış yazmışım.

Bu şarkım şarkıda mıydı bilmiyorum ama havalarda iyi değil. Dikkat et kendine falan. Öyle bir şarkı vardı Toygar Işıklı'nın. Buydu galiba ya. Güzel şarkı ama yani. Eylül'e yakışır bir şarkı. Hani bazı şarkılar vardır mesela gerçekten...

Tam dediğim gibi bir şarkı, güzel şarkıdır. Eylül'e yakışır bir şarkı. İdare'de teşekkür ediyoruz. Merhabalar Mazlum Bey. Ben Gönül demiş. Gönül Hanım merhabalar. Şu anda eşimle yolculuk yapıyoruz demişler. Bizim için Memar Ararat'tan Çiçek'e çalar mısınız demiş. Ama maalesef ki veda edeceğiz birazdan. O yüzden size bu şarkıyı göndereyim mi? Eşiniz ve size gelsin. Bence güzel, romantik bir şarkıdır. Gelsin bakalım.

Efendim Adem Bayar da bizi dinliyormuş. Video göndermiş gördüğüm kadarıyla. Ondan sonra şöyle bakalım, devam edelim. Başka Merve Hanım da video göndermiş ve teşekkür etmiş bizlere. Biz teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Kahvesini içerken radyo başında mis gibi vallahi süper. Biz yapamıyoruz. Bari siz yapın. Güzel olmuş yani. Bakayım Gönül Hanım bir şey yazmış. Hemen bakalım. Eşiyle birlikte bizi dinliyormuş. Biz hareketli bir şarkı evet gönderin diyor. Size de gelsin. Çok teşekkür ediyoruz. O zaman hareketli şarkı var mı listemizde? Bakayım. Ya bir tane var da size çok gitmez ama sanki ya. Manifest var, onu göndermeyelim. Sipah Herat gönderelim bence, fena değil. Hem hareketli hem slova yakın ama bence fena değil. Manifest göndermeyelim değil mi? Yani manifest olmaz. Eşiniz der ki ya bu ne biçim şarkı? Manifest mi olur ya? Yani çocuklar dinliyor genelde, o yüzden olmaz bu. Peki o zaman...

zaman Sipan Karat size ve eşinize de gelsin diyelim. Evet, o zaman bir araya gidelim. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Birazdan buradayız ama öncesinde Sipan Karat yeni şarkısı Feryadı İsyan şarkısı. Yok, Feryadı neydi ya? İsyan mıydı? Evet evet. Feryadı İsyan şarkısı. Bu şarkıyı Metin Bey de istemişti. Gönderelim.

Barış Akkuş burada mı? Barış Akkuş genelde bizi yolda dinliyor. Yolu bitince bir de ulaşamıyoruz. Bakayım burada mı, merak ettim. Hala yolu devam ediyordur belki de. Günaydın Mazlum Bey demiş. Günaydın diyelim. İyi yayınlar dilekleriniz için teşekkürler. Kolay gelsin demişsiniz. Size de kolay gelsin. Ahmet Spor galibiyetinden sonra diyor. Bugün çok mutluyuz demiş. Bütün dinleyicilere selamlar diyor. Dün Ahmet Spor Trabzonspor maçı vardı. 2-1 Ahmet Spor kazanmış. Herhalde ondan dolayı mutlu olduğunu söylemiş diyelim. Peki, bayağı mesaj geldi ama artık veda edeceğiz sevgili dinleyiciler. Maalesef veda ediyoruz. Bugün sohbetinize doyum olmaz ama maalesef veda zamanımız geldi. Bengü Hanım, geç kaldınız size ceza olarak. Yarın güzel ve yeni çıkmış bir şarkı bulmanızı rica ediyoruz. Evet, yarın Bengü Hanım'dan çok güzel ve yeni bir şarkı istiyoruz. Nasıl fikir? Bence güzel. Herkese artık ceza vereceğiz. Yeni gelenler var, görüyorum. Hoş gelmişler. Bakayım bu dinleyicimizi göremedim. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Sadece öyle yazmış. Aleyküm selam diyelim o zaman. Kendisine hoş gelmiş. Bakalım. Evet, bir iki mesaj okuyalım sonra araya gideceğim. Aradan sonra bitireceğiz artık. Bengü Hanım diyor ki günaydın Mazlum Bey demiş. Günaydın, günaydın. Sizi dinliyorum. Sıradaki tüm şarkılar size ve de dinleyicilerinize gelsin diyor. Teşekkürler Bengü Hanım. Bu şarkı size de gelsin mi? Bilmiyorum. Manifest sever misiniz? Size de gönderelim. Ondan sonra Berivan Hanım burada. Günaydın abi demiş. Günaydın. Teşekkürler. Nasılsınız diye sormuşsunuz. İyiyiz. Ben Berivan demiş. Canım bakayım. Canım komşularım. Nazlıcan ve de Medine'ye diyor. Sıradaki en güzel şarkıyı armağan etmek istiyorum demiş. Tamam, sırada birazdan Yıldız Silbe var, onu gönderirim. Onları çok seviyorum. Benim için çok değerli olduklarını bilsinler diyor. Bakın Medine Hanım, Nazlıcan Hanım, Berivan Hanım o kadar sizi çok seviyor ki binlerce kişinin dinlediği radyoda haykırarak size dostluğunu, arkadaşlığını ilan ediyor. Bu önemli bir şey yani. Gidersen kanabilirim, kalabilirim ya da gidebilirim. Kafama göre kararım değişebilir. Tam aklıma girdiğin anda. Berivan Hanım şimdiden teşekkür ederim demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Şarkınız geliyor. Bakalım yarın da arkadaşlarınız size bir şarkı istesinler bence. Yarın bekliyoruz onları. Peki o zaman araya gidiyoruz. Araya gideceğiz. Aradan sonra gelelim. Artık veda edeceğiz. Son şarkımız için buradayız. Birazdan son şarkımızı çalacağız. Son şarkımız için herkes hazır olsun. Bakın tahmin ettiğim gibi Barış Bey kaçmış gitmiş. Son şarkımızı isteyenler gelsin. İstek saati geldi mi? Abim demiş. Abim benim demiş. İstek saati geldi geçti valla. Siz yeni geldiniz galiba. Buradasınız değil mi? Şu an bizi dinliyor musunuz? Size istek gönderem, yani şu an istek şarkı bitti ama isterseniz sizi son şarkıya dahil edebiliriz istiyorsanız. Ben son şarkıya dahil olmak istiyorum veya şu şu kişiyi dahil etmek istiyorum derseniz olabilir ama istek saatleri bitti bugün. Dinliyormuş, evet. İsterseniz mesajınızı yazın, istediğiniz kişilere gönderelim. Son bir istek almıyorsan mı abim diyor. Vallahi alamıyorum çünkü maalesef veda zamanımız geldi ne yazık ki. Siz en iyisi güzel bir mesaj istiyorsanız hani kime onu yazın, ben geleyim sizi de dahil edelim, son şarkımızı çalalım ve öyle kaybolup gidelim. Aynen öyle, hadi bakalım. Ne oldu ya? Manifest nerede? Muhammed dinliyor değil mi Muhammed? Muhammed için özellikle çalıyoruz. Manifest sevenlere de gönderelim. Sonra gelelim veda edelim. Veda etmek için geleceğim birazdan. Son şarkıyı isteyenler adını yazsın. Ben de istiyorum. Ben de ortağım diyenler. Görelim.

Nuri Ferhat Aksöz'e şarkı istemiş dinleyicimiz ama Nuri Ferhat Aksöz nereden bilecek kim olduğunuzu? Bence isminizi de yazın, bilsin kim olduğunu. Ne demiş hemen bakalım. Bakıyoruz. Diyor ki Ağrı'da Obayazıt T tipi kapalı cezaevinde B5 bloğunda demiş ama koğuş olması gerekiyor. Bulunan Nuri Ferhat Aksöz abime son şarkı istiyorum. Selam gönderiyorum. Selam olsun demiş. Gönderelim bakalım. Ayşe Hanım diyor ki benim mesajlarımı niye okumuyorsunuz Mazlum Bey demiş. Mesajınızı okudum Ayşe Hanım. Demek siz bizi tam dinlemiyorsunuz. Zaten dedim Ayşe Hanım dedim asıl sizi sormalı. Siz nasılsınız geziyorsunuz dedim. Ama dinlememişsiniz demek ki. Vay be. Demiş ki ben de son şarkıyı istiyorum demiş. Tamam en çok size gelsin o zaman. Bir dinleyicimiz diyor ki son şarkı bana gelsin. Kimse armağan etmiyor bana, ben de kendi kendime armağan ediyorum diyor. O zaman biz size gönderelim, öyle şey olur mu ya? Sıradaki şarkı size bizden armağan olsun o zaman diyelim. Evet, Gönül Hanım ve eşi hala dinliyorlar mı bilmiyorum, belki de yolda dinliyorlardı bilmiyorum ama dinliyorlarsa gönderelim. Umarım denk gelir, şarkılarını dinlemelerini isteriz tabii ki. Evet, iki mesajımız kaldı, onları da okuyup veda ediyoruz. Son şarkıya kardeşim Adem İrici de ortak eder misiniz demiş. Kim demiş? Semra Hanım demiş. Semra Hanım ortak ettik bile. Herkese selam olsun demiş. Murat Emengen. Peki Murat Bey, mesajınızı okuduk zaten. Şarkıyı da armağan ediyoruz ve artık veda ediyoruz. Ayşe Hanım bizi demek ki dinlemiyormuş. Ayşe Hanım. Peki Ayşe Hanım elimize malzemeyi verdi. O yüzden kullanacağız. Ne demiş bakayım. Haklısınız. Özür dilerim demiş. Estağfurullah ya. O sorun olmaz. Son dakikada sesiniz gitti. O esnada diyor okumuşsunuz demiş. Evet. Kusura bakmayın. Mazlum Bey demiş. Nazım Bey demiş daha doğrusu. Pardon. Ben iyiyim de teşekkür ederim. Ayşe Hanım rica ederiz ya, ne demek, olabiliyor yani, bazen denk gelmez, bazen bir şeyler olur falan filan, sıkıntı yok. Peki hemen ne yapıyoruz, hemen ne yapıyoruz, son mesaj dedik, maşallah mesajlarımız bitmiyor. O zaman son mesajları okuyalım, bitirelim. Evet, dinliyoruz. Oğlum Ahmet'e gelsin diyor. Tamam, ona da gönderelim. Eşinize de gönderelim. Elif Hanım size de gönderelim. Ve Murat bakayım. Murat Emengen teşekkür ederim demiş. Ben teşekkür ediyorum. Nuri Ferhat Aksöz'e şarkı istemişti. Peki bitti. Bu kadar mı? Evet bu kadarmış. Hadi bakalım Yıldız Tilbe güzel bir şarkıyla son şarkı. İlk günüydü. 1 Eylül 2026 Salı gününü de beraber açtık. Güzel olsun. Güne nasıl başlarsanız öyle geçermiş. Umarım güzel geçmiştir. Kendinize iyi bakın. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Radyo Dobayazıt. 24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

Albert Einstein burada. Pablo Picasso burada. Thomas Edison burada. Agatha Christie burada. Mozart burada. Bu bir disleksi yoklamasıdır. Çünkü disleksi bir hastalık değildir. Başarının önünde bir engel hiç değildir. Normal veya üstün zekaya sahip herkeste olabilecek, okuma yazma ve konuşma becerilerinde problem yaşatan bir özel öğrenme zorluğudur ve özel eğitim gerektirir. Bu yüzden disleksinin farkına varın ki fark yaratsınlar. Türkiye Disleksi Vakfı, geleceğe destek olun.

Reklam kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

Radio do Bayazıt. Dilem çke, dilem çke, çke, dilem çke, dilem çke, te bozul gert, berçavi te taş kaynake.

arkadaşlar hazır mısınız? Daha güzel, daha mutlu, daha adil, sevgi dolu bir dünya için, barış için, insanlık için batsın bu dünya.

Yasa dışı bahis oynamak da, oynatmak da suçtur. Spor müsabakalarına dayalı her türlü bahis veya şans oyunlarını yasa dışı olarak oynatanlar ya da oynanmasına yer ve imkan sağlayanlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaktadır. Yasa dışı bahise kırmızı kart.

0: Sizin internet faturası ne kadar geliyor? Vallahi bizimki çok gelmiyordu. Ama bir gün bizim üst kata taşınan komşu geldi. Abi dedi, senin şu internet şifreni versene. Her ay yarı yarıya öderiz. İyi dedim ben de. Güvenilir de bir adama benziyordu ama. Wi-Fi şifremi paylaşmamın faturası ağır oldu.
1: Unutmayın, internet bağlantınızı başkalarıyla paylaştığınızda o kişilerin yasa dışı faaliyetlerinden siz de sorumlu olursunuz. Yasaklı sitelere girmeleri, sanal suçlar işlemeleri ya da terör faaliyetlerine destek vermeleri gibi durumlarda siz de suçlu durumuna düşebilirsiniz. İnternet şifrenizi paylaşmayın, başkasının suçuna ortak olmayın.

0: Bir gün arkadaşım birkaç banka hesabı açmamı istedi. Hesapların tüm kontrolünü kendisi üstlendi. Sana da yattığın yerden para kazandıracağım dedi. Derken hesaplar karıştı, hayatım karardı.
1: Kontrolünüzde veya bilginiz dahilinde olmasa da yasa dışı bahis, tefecilik, dolandırıcılık, aklama ve terör gibi suçların para nakillerine banka hesaplarınızın aracılık etmesi durumunda ağır hapis cezalarıyla karşılaşabilirsiniz. Hesaplarınızı başka kimseye kullandırmayın, tüm gelecek hesaplarınızı yakmayın.

0: Su vatandır. Her çamaşırda ön yıkama yapıyorsanız, banyoda suyun ısınmasını bekliyorsanız, tabaklarınızı önce bir sudan geçiriyorsanız, ellerinizi sabunlarken su akıp gidiyorsa, her seferinde sifonun tamamını kullanıyorsanız, dişlerinizi fırçalarken musluğu kapatmıyorsanız, siz de sadece bir günde tam 5 damacana suyu israf ediyor olabilirsiniz. Su vatandır. Suya ihanet etmeyin.
1: Olmazsa da olur. Olmazsa da olur.
2: Hayatta bazı şeyler olmasa da olur. Ama eğitim olmazsa olmaz. Sizin de olmasa da olur diyebileceğiniz şeyler varsa, çocuklarımızın anne ya da babaları yanlarında olamasa da aydınlık bir gelecekleri olur. Hadi siz de darüşşafaka.org adresine girin. Her ay az çok demeden çocuklarımızın eğitimine destek olun.
3: Evet gençler, bu telefon tam istediğiniz gibi.
4: İkinci el değil mi bu?
3: Vallahi yalan yok. Minimum ikinci.
4: Kimler kullanmış peki daha önce bunu?
3: Vallahi her biri farklı farklı güzel insanlar. Hele bir İhsan amcamız vardı. Evladı gibi baktı.
5: Peki değişen parçası var mı?
3: Vallahi bu telefon tek değişeni sahipleri.
4: Garantisi de yoktur şimdi bunun.
3: Ya kanka, ikinci el telefon alıyorsun ya. Ne garantisi?
5: Abi, senin yenilenmiş ürünü uygulamasından haberin yok mu?
3: Yoo.
6: İkinci el telefonlar Ticaret Bakanlığı'nca yetkilendirilen merkezlerde yenilenerek tekrar satışa sunuluyor. Güvenli bir alışveriş için 12 ay garantisi olan ve cihazda yapılan işlemleri görebildiğiniz yenilenmiş ürünleri tercih edin.
3: Şaka yaptım. Vallahi bizde de var garanti ya. Bizzat benim garanti. Dükkan nerede?

beni bırak ya da benden hiç ayrılma. Unut beni unut ya da her an beni hatırla. Bırak beni bırak ya da benden hiç ayrılma. Unut beni unut ya da her an

çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.

0: Kıymetli
1: vatandaşlarım, hele bir dinleyin. Sağlık Bakanlığı kanserde erken teşhis için
0: ASM yapmış, KETEM yapmış, gezici mamografi araçları bile var. Yahu resmen hizmet ayağımıza getiriyorlar.
2: Meme, rahim ağzı, bağırsak taramalarınızı yaptırmak için sizleri KETEM ve aile sağlığı merkezlerine bekliyoruz.
3: Sakın geç kalma erken de.
4: Erken teşhis hayat kurtarır.

0: ne bileyim ben işte öyle. İnsanlar baksana yani kimse adam yöne koymadı ya beni. İşe yaramazın tekiyim. Ben de dedim bari bir işe gireyim. Bir yoluna sokmaya çalışayım her şeyi. Sen de öyle düşünüyordun ya. İşe yaramaz bir adam olduğumu.
1: Ben ne zaman böyle bir şey söyledim sana?
0: Aklın başıma mı geldi ne oldu sen? Biraz şeyi anladım. Bir insanın sevilebilmesi için kendisi gibi olmaması gerekiyormuş.
2: Beni kimse sevmedi sen gibi. İçim direnir. Senin yokluğundan bu yana gönlüm aşk dilenir. Şimdi yüküm ağır, dolu bir dert treni. Seni kırdığım için özür dilerim, üzgünüm. Sana ayırmadığım saatlere, üzgünüm. Sana uğramadığım günlere, kırgınım. Eline dökmediğim güllere, kırgınım. Yüzüne bakmadığım dünlere, beni kimse özlemedi sen gibi. Vefasızlık ömrüm, pişmanım, sürekli ilgisizlik gördüm. Kendi kazaklarımı lime lime etlerinden ördüm. Yüzüne bakmaya yüzüm yok, ışıklarını söndür. Hayalet gibiydim, seni anlamamak inancımdı. Kalbinde kiracındım, meğer döktüğün her gözyaşı bir dar ağacıymış. Özlemek sana direnmekten acıymış. Velakin pişmanım inanmasam da, görmesem de, sesimi duymasam da, senden bir beklentim yok be gülüm olmasın da. Bu basit bir mektup, gözlerin dolmasın da benim gibi birini. Nasıl olur da sevdin, nasıl olur da yıllar yılı gülümsemeni verdin. Bak şimdi uzaktasın, tek başıma bu derdi kafamı duvara vurarak taşıyorum kadın. Kendimi yendim, kendime kızgınım, kendime...

ölü tüteni kimse duymadı sen gibi. Ne garip adamım. Boş bir odada simsiyah bir ekran kadarım. Artık ısıtmıyor içimi közden ırkalarım. Çünkü insanların soğuk yüzüne kanarım. Bıraktım kumarı, bıraktım yalanı. En çok elimden yok olmana yanarım. Artık uyku da yok, özlemiyorum sanırım. Seni bin bir çiçek kokusunun mabedinden tanırım. Beni kimse sevmedi sen gibi, ömrüm kurusun. Sen şu an odamda en yalancı konusun. Biliyorum, sen benden daha da fazla dolusun. Ama ne çare, aklımda çözemediğim sorusun. Oynadığım en büyük kumarsın. Orası yaz belki, burası kış masalı. Sevgine yenik düşüp girme kalbe incecik. Burası en büyük yaran ya, belki donarsın.

Bir yıldızı bilinmeze kayıyorum avurur. Ben sürgünüm sen durdun, kaçak bu sevda. Dilim hep elvedaya dönüyorum avurur. Haykırsam duyamazsın, çağırsam gelemezsin. Yürekten

Hayatta bazı şeyler olmasa da olur. Ama eğitim olmazsa olmaz. Sizin de olmasa da olur diyebileceğiniz şeyler varsa, çocuklarımızın anne ya da babaları yanlarında olamasa da aydınlık bir gelecekleri olur. Hadi siz de darushafaka.org adresine girin. Her ay az çok demeden çocuklarımızın eğitimine destek olun.

Artık çıkmıyorum İstiklal'e. Sabah Fatma Hanım uyandırıyor. Helva, ekmek, çay. Bana onlar bakıyor. Odanın hali perişan, ben perişan. Kimse yok işime karışan. Ara sıra balkona çıkıyorum. Fesleğenler kuruduğunda ocaktı. Ben baharı bekliyorum. Ne olduğunu bilmediğim bir umudum var hala. Gözüm şişelere takılıyor. Becerebilseydim ne âlâ. Bugünlerde böyleyim. Bir köşede gülüşüm var. Sırtımda kanlı bıçağın. Hiçbir zaman duymayacağın, duysan da anlamayacağın bir çığlıkta